sevdiğin zaman. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gece de boşluğuma geldin, buna deniyor mu kadar?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

Küpe FM'den herkese günaydın. Hafta sonunun güzel sabahında güne birlikte başlamaya hazır olun. Nazlı Güne Merhaba başlıyor.

0: FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Deniz Seki, yaşadığı talihsiz kazanın ardından hastanedeki tedavisini tamamlayarak taburcu oldu. Şimdi iyileşme sürecine evinde devam eden sanatçı, müzikten de kopmuş değil, şen derslerini sürdüren Deniz Seki, yeniden sahnelere döneceği günleri heyecanla bekliyor. Biz de kendisine geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda sahnelerde görmeyi diliyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Simge'nin geçen gün İstanbul'da verdiği konseri tam anlamıyla sürprizli geçmiş. Biletleri günler öncesinden tükenen gecede Simge, malum şarkısına özel konu Berker'le birlikte söyledi. Konser sonrası da kuliste 5 şanslı hayranıyla buluşup yeni albümünün planını imzaladı. Yani o gece hem müzik hem de güzel anılar bolca varmış.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Bileklerime kadar aşıyor.
1: Sertab Erener, müzik kariyerindeki 35 yılı Harbiye Açık Hava'da iki gece üst üste verdiği konserlerle kutladı. Yıllar geçiyor ama Sertab'ın sahnedeki enerjisinden hiçbir şey eksilmiyor. Dinleyicilerine hem müzik dolu hem de bolca duygusal an yaşatan sanatçı, 35 yıllık kariyerine yakışır bir geceye imza attı.

0: beni.
1: Küpe FM'den Nazlı Güne merhaba, devam ediyor. Umarım güne güzel bir başlangıç yapıyorsunuzdur. Hafta sonunun keyfini çıkaran herkese güzel bir sabah diliyorum. Bir de yeni uyananlara tekrardan günaydınlar diliyorum. Şimdi sırada enerjinizi yükseltecek, güne eşlik edecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294 Çeri.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Pusula, sevilen şarkılarını yepyeni düzenlemelerle yeniden yorumladığı Elektra ve Akustik projesine başladı. Serinin ilk şarkısı ise imza albümünden Bana Biraz Renk Ver oldu. Bodrum'da çekilen proje, Sıla'nın şarkılarını daha farklı ve sade bir atmosferde dinlemek isteyenler için güzel bir sürpriz olmuş.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055. Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Evet, maalesef ki bugünün programımızın sonuna geldik. Umarım bu güzel sabahınıza biraz olsun keyif katabilmişimdir. Bu güzel 2 saatte bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Şunu da hatırlatmak isterim ki Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Tekrardan herkese günaydın. Ben Naz, kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Kulübe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

0: PFM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: FM reklam.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 500

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

0: Tamam.
1: Küpe FM reklam.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
1: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

12 Eylül 2026 Cumartesi ve Küpe FM'de hafta sonuna start verdiğimiz bu güzel günde beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Semih Cenk'le başlayacağız. Sen kaldın Küpe FM'de.

0: Kulübe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Chery.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Özellikle bütün bir hafta boyunca çalışanların sabırsızlıkla beklemiş olduğu cumartesi gününde hafta sonunda ilerlemeye devam ediyoruz. Sakiler var sırada. Ara beni lütfen radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de sırada Oğuzhan Koç aşkın mevsimiyle bize eşlik etmeye başlıyor. Küpe FM frekanslarında herkese keyifli hafta sonları, iyi müziğin doğru adresindesiniz. Bizimle kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: acısına, kalp sancısına, yok ilişmem bir daha.
1: Bir reklam.
2: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Sana kıyamam.
1: Küpe FM reklam.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
6: Chery.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM.
3: Radyonuz Küpe FM'de 12 Eylül gününde beraberdik. Mehmet Ali ben. Son olarak Serdar Ortaç Dansöz şarkısıyla burada sevgili dinleyiciler. Keyifli hafta sonları. Hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Efendim herkese merhaba. Güzel bir hafta sonu olmasını temenni ediyorum ama hafta sonları en güzel nerede oluyor? Tabii ki Küpe FM'de oluyor. Çünkü iyilere eşlik etmek üzere buradayız. Sizlerleyiz her daim 24 saat boyunca. Türkçe pop müziğin en iyileri ve tabii ki bizler burada sizlerle olmaya devam ediyoruz ve başlıyoruz.

Edis Duman'a klip yapacağım demişti. İnşallah en yakın zamanda yapacak. Bu arada Alaçatı'da görüntülenmiş en son. Gülşen için bazı konularda annem gibi hissediyorum demiş. Haliyle Gülşen de geçtiğimiz günlerde Edis benim çocuğum gibi demişti. Özellikle müzik konusunda da tabii ki ona verdiği birçok tavsiye vardır. Ayrıca birlikte yaptıkları o düet de harikaydı. Yenilerini de bekliyoruz ama şimdi Duman'la devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Mert Demir Ateşe Düştüm'le bizlerle olacak. İzmir'de en son enternasyonel fuar kapsamında verdiği konserde yaklaşık 50 bin kişiye seslendi. Ve Kültür Parkı dolduran müzikseverler Mert Demir'in sevilen şarkılarını hep birazdan söyledi diye bir haber vardı. Bu arada tabii ki Mert Demir'in en çok gündeme geldiği Serenay Sarıkaya ile aşkı biliyorsunuz. O da yakın zamanda evliliğe doğru gidiyormuş. Hadi bakalım, heyecanla bekliyoruz diyoruz ve Mert Demir'le devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar eğitim adasında büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Çeri. Küpe FM reklam.

Değilim dinleyeceğiz şimdi Mebrure'den. Bu arada yıllardır televizyon ekranlarında beklediğimiz, komediye hasret kaldığımız bir iş vardı. O işte herhalde Tuzlu Kahve oldu. İş derken kendi aralarında biliyorsunuz dizi sektöründe diziciler öyle diyor. Yeni bir iş falan. Ben de onlardan nasiplenerek öyle söyledim. Tuzlu Kahve ilk bölümüyle birinci sıraya yerleşti. Bu hafta da birinci sıradaydı. Eda Ecesi'nden Şevval Samın'a, efendim Buğra Gülsoy'undan Enis Arıkan'ına inanılmaz ünlü isimler var ve çok güzel gidiyor. Gerçekten de böyle güzel güleceğimiz şeylere, gülebileceğimiz şeylere hasrettik. Drama dizilerinin arasındaki kahkahalara hasret kalmıştık. Onlarla avunuyorduk. İyi oldu. Çünkü son yıllarda baya baya bir yoktu. En son bir Yasak Elma vardı galiba. Yine onun kadrosundan da isimler bu dizide var diyor. Sözümüzü bırakıyorum.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Aleyna Tilki ile Sen Olsan Bahar ile devam edelim. Geçen gün Cem Yılmaz bir fotoğraf paylaşmış ve Sen Olsan Bahar şarkısını koymuş. Kendisi bir rahatsızlık yaşadı, bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Ve gerçekten de zor zamanlardan geçti. Ve şimdilerde daha iyi. Kötü alışkanlıklar ufak tefek varmış, bıraktım onları dedi. Hadi dedi, artık dedi yorum yapmayın, siz de kendi hayatınızdaki davranışlarınıza bakın dedi. Çünkü gerçekten biliyorsunuz sosyal medyada insanları kıracak yorumlar olabiliyor. Ama Sen Olsan Bahar dediğine göre Cem Yılmaz, biz de Sen Olsan Bahar'ı dinleyelim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Serdar Ortaç'la kolayca ile devam edeceğiz şimdi. İçkiyi, sigarayı, aşkı, meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım diyor. Aşk, meşk zaten onlara giriyor. Diğerleri de son derece zararlı şeyler. Sağlığa zararlı alışkanlıklar. Asla ve asla zaten kimsenin hayatında olmaması lazım. Aşk ve ilişki konularından da uzaklaştım diyor. Tabii bu insanların hayatında olması gereken insani şeyler ama Serdar Ortaç biraz sıkıntılı dönemlerde. Ve geçmişte yaşadığı depresyon ve bunalımın artık hayatında olmadığını söylüyor. Belki de aşkı ilişkiyi bırakmaktan kaynaklanıyordur. Neden olmasın? Serdar Ortaç'la devam ediyoruz.

Hadiseden bir deli olan dinleyelim. Biraz eskilere gidelim. Sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Efendim www.kupefm.com.tr bizleri internetten dinleyebileceğiniz adresimiz. Hem de aynı zamanda efendim ne yapıyorsunuz? Tabii ki Instagram'da bizleri takip listenize ekliyorsunuz. Ve tabii ki bizlerden, radyonuzdan birçok şeyden haberdar oluyorsunuz. Bizleri takip listenize eklediğinizde bazen de sizler için güzel sürpriz çekilişlerimiz falan da oluyor. Konuklarımız, programlarımız, her şeyden haberdar oluyorsunuz. Ve işte her zamanki gibi söz müzikte.

0: FM reklam.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Dur nereye diyecek şimdi Bengü. Bu arada balık burçları, başak burçları ve yay burçları için artık evren tamam demiş ve ne istiyorlarsa olacakmış. Her şey çok güzel olacakmış, düzene girecekmiş. Bugüne kadar geçirdikleri kötü günler bitecekmiş. Başak burcu deyince de aklıma geçen gün gördüğüm haber geldi. Özgür Özel mikrofonları yine hizaya soktu dediler. O da bir başak burcu ve yeni parti başkanı, biliyorsunuz kendisi bütün mikrofon

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Yeni biriyle Zeki Arkun ve Simge ile devam ediyoruz. Simge de sahnelerin hem aranılan hem de çok beğenilen ve sahneyi çok güzel dolduran isimlerinden bir tanesi. Gerçekten her daim harika gözüküyor. Hem sözüyle hem müziğiyle hem de görüntüsüyle sevenlerinin kalbini çalıyor ve tabii ki tüm sahneleri de dolu dolu geçiyor. Ve inşallah yeni biri diyebileceğiniz biri hayatınıza girmiştir bu yaz diyorum. Genelde yaz aşkları için söylenir ya böyle şeyler. Ama olmadı, kışa umutlar hiç tükenmez. Ve işte Zeki Arkun Simge.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
5: Geldik bir programın daha sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın haftanın son gününde yine burada sizlerleyim. Hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam.

0: kördüm.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe

0: FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktor Berrak Taş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184 Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
6: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
7: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni kaybım olduk deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim yarını düşün.

Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor, sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Döner döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin.

0: Sarı döner acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: döner döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 18.
1: Zirvedekiler başlıyor.
2: Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları. Haftanın en çok dinlenen, listeleri alt üst eden ve kulakların pasını silen 20 dev şarkı için hazır mısınız? Temponun bir an bile düşmediği, müzik dünyasının kalbinin attığı yere. Zirvedekiler 20 programına hoş geldiniz. Önümüzdeki 2 saat boyunca zirveye giden bu heyecan dolu tırmanışta sizlere eşlik ediyor olacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan isimleri açıklayalım. Kendisi gibi müzisyen olan güçlü ses sanatçısı annesi İndirel Ünsal'ın repertuvarından zamansız bir eseri seslendiren, iki farklı kuşaktan aynı aileden çıkan bu iki özel yorumun yıllar sonra aynı eserde buluşmasıyla sosyal medyada müzikseverler tarafından büyük bir beğeni toplayan Hande Ünsal, Umur Doma işbirliğindeki parçası Gel'le 21. haftasında bizlere veda ediyor.

0: 20 numara.
1: Radyolarınızın başına, frekansınıza hoş geldiniz. Günün yorgunluğunu geride bırakıp müziğin ritmine teslim olma vakti geldi. Son günlerde dilimizden düşmeyen, radyolarda ve dijital platformlarda fırtınalar estiren en iyi 20 şarkıyı tek bir listede topladık. Zirvedekiler 20 başlıyor. Arkanıza yaslanın, sesi biraz daha açın. Bakalım bu hafta bir numaralı koltukta kim oturuyor? Kendine has duygusal pop çizgisini hareketli ritimlerle harmanlayan, yayınlandığı andan itibaren Spotify ve YouTube müzik listelerinde kapak şarkısı olan ve kısa sürede milyonlarca dinlenme barajını aşarak yazın en çok dinlenen hitlerinden birine dönüşen Akşamüstü isimli parçayla Yalın bu hafta 20 numarada karşımıza çıkıyor.

0: FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM
9: 19 numara.
10: La Cadrail konsepti altında 120 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde rap parçalarını senfonik aranjmanlarla seslendiren ve bu tarihi performansından canlı kaydedilen şarkısıyla da klibiyle birlikte YouTube'da kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Blok 3 Kayıp Kalp'le bu hafta 19 numarada.

0: sabahlarda.
1: 18 numara.
2: Üretimlerine yapay zeka kodlama, müzik entegrasyonu aktif olarak kullanan güçlü erkek vokalleriyle duygusal kadın harmonilerini harmanlayarak modern arabesk, slow pop ve canlı sahne simülasyonlarını dijital çağa taşıyan Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçasını 18 numarada görüyoruz.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşabahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşabahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: FM 17 numara.
3: Eski ve yeni hitlerin armağanladığı geniş repertuarıyla konser vermeye devam eden Fan, Numaracı ve Antidepresan gibi yüksek enerjili şarkılarla coşkuyu doruğa çıkartırken, Müpem ve Sarmaşık'la da açık havayı duygusal ve dingin bir atmosfere bürüyen Mabel Matiz, Umrum Dışı isimli parçayla bu hafta 17 numarada.

10. sanat yılı şerefine yayımladığı, yönetmenliğine Cem Gündoğdu'nun üstlendiği kliple dinamik yaz enerjisiyle kısa sürede trendlere girmeyi başaran Şımarık isimli parçayla Derya Ulu'yu bu hafta 16 numarada dinliyoruz.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Küpe FM reklam.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
1: Küpe FM reklam.
10: Küpe FM
11: 15 numara.
12: Yaz boyunca Ayvalık, İzmir ve Marmaris gibi tatil bölgelerinde kapalı gişe konserler veren turnesine hız kesmeden devam eden Eylül ayı itibariyle Gaziantep Odeon Performans Sanatları sahnesinde hem yurt içi hem de yurt dışı turnesini sürdürecek Blok 3'ün Poezi İşbirliği'ndeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta 15 numarada.

Yaşamayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: 14 numara.
1: Sözler, beste ve ses bana ait diyerek %100 gerçek bir insan olduğunu belirten teknolojiyi yalnızca enstrümantal aranjmanlarda teknik bir yardımcı olarak kullandığını dile getiren Mebrure, dilimle 14 numaradan bizlere sesleniyor.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM
3: 13 numara.
4: Toksik bir aşk sarmalını, içsel hesaplaşmaları ve senle olmuyor ne sensiz oluyor ikilimini melankolik trap ritimleriyle işlediği Başımda Belalar isimli yepyeni teklisiyle Poezi bu hafta 13 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: 12 numara.
1: Üretim hızını kesmeyen serseri geceleri yak, Mustafa Sandal saygı bir albümü, tek geçerim bu kız beni görmeli, yeraltı sana rağmen gibi parçalarıyla gündemde olan APO'nun Ömrüm isimli parçası bu hafta 12 numarada karşımıza çıkıyor.

0: kör. 11 numara.
1: Pop, R&B, hip hop ve arabesk üyelerini harmanlayan, son dönemde hem yeni projeleri hem de canlı performanslarıyla müzik gündemindeki yerini koruyan Mela Bedel'in 2 Tas Çorba isimli parçası bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam. Reklam. Küpe FM
4: 10 numara.
5: Kariyerinin 33. yılını kutladı ve Ümit Say'ın özel projesi için seslendirdiği Dargınım isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan Elif Buse Doğan'ın Yangın Yeri isimli parçasını bu hafta 10 numarada görüyoruz.

0: yangın yeri.
1: 9 numara.
2: Müzik dünyasının en prestijli organizasyonu için Grammy ödüllerinin jüri üyeliğine seçilerek tarihi bir küresel başarı elde eden Manifest Kızları, Hileli isimli parçayla bu hafta 9 numaraya geriliyor.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.
1: Küpe FM
2: 8 numara.
3: Son dönemde hazırlıklarını sürdürdüğü Urgan albüm projesinin yanı sıra Faruk Sabancı, Arem Özgüç ve Arman Aydın gibi elektronik müziğin popüler isimleriyle ortak projeleri imza atmaya devam eden APO'nun Sibelcan ortaklığındaki parçası Kıyamam bu hafta 8 numarada.

sana kıyamam. 7 numara. 5 Eylül'de Ankara'da, 9 Eylül'de Eskişehir'de, 12 Eylül'de Konya'da, 19 Eylül'de Samsun'da, 29 ve 30 Eylül'de de İzmir'deki hayranlarına seslenecek. Sende de Benden Var turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşmayı da sürdürecek Tantarçın Gidişat isimli parçayla bu hafta 7 numarada.

6 numara. Konser maratonunun arasında sporu ihmal etmeyen, spor salonunda barfix çekti yanları her zaman formdayım notuyla paylaşarak magazin sayfalarında ve sosyal medyada viral olan, yoğun temposuna rağmen sahne performansını aksatmayacağını da bir kez daha kanıtlayan Blok 3, kırgınım dediği parçasıyla zirvedekilere bu hafta 6 numaradan merhaba diyor.

0: Metropol FM reklam.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM
6: 5 numara.
7: 4 farklı şehirde vereceği 5 konser için satışa çıkan biletleriyle ilk 24 saatte 15.732.000 adet satan Türkiye'nin yeni nesil erkek müzik grubu olan Crash'ın aynı ismi taşıyan parçaları Crash bu hafta 5 numarada.

0: 4 numara.
1: Üretkenlik ritmini hiç düşürmeyen, yaz dönemi bitmeden en yeni teklisi Ah Yaz'ı video klibiyle birlikte dinleyicileriyle paylaşan, 2026 yılı içerisinde yayınladıkları Anlatırım Ben, Geceler Kararır, Kadehini Getir Usta ve Yok Yok gibi çok sayıda bağımsız parçayla alternatif müzik listelerindeki yerlerini sağlamlaştıran Ankara Echoes Beni Al isimli parçayla bu hafta 4 numarada.

0: FM 3 numara.
1: Son albümünde yer alan şarkısıyla albümün dijital platformlarda en çok öne çıkan ve dinlenen çalışması olan, diğer albüm parçalarını da geride bırakan ve dijital müzik platformlarında günlük 2 milyon dinlenmeyi geçtiği şarkısı Ara Beni ile Hades'e bu hafta 3 numaranın sahibi oluyor.

0: bir numara.
1: Ve geldik haftalardır merakla beklenen, nefeslerin tutulduğu o ana. 20 numaradan başladığımız bu zorlu tırmanışta 19 dev şarkıyı geride bıraktık. Şimdi sıra en tepede, zirvenin tam ortasında duran şarkıda. Bu hafta dinlenme rekorları kıran, radyolarda en çok istenen ve listemizin altın koltuğuna oturan bir numara geliyor. İşte zirvedekiler 20'nin bu haftaki şampiyonu. Kariyerinin üçüncü stüdyo albümü olan Kayıp Persona'yı dinleyicileriyle buluşturan, toplam 10 şarkıdan oluşan albümüyle iki farklı yönünü yansıtan ve yoğun yaz turnesiyle Türkçe rap gündeminin zirvesinde yer alan Blok 3, Sebebi Var isimli parçayla yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

0: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.
1: Zirvedekiler yeni aday.
2: Geri sayımı tamamladık ama Zirvedekiler 20'de heyecan hiç bitmiyor. Önümüzdeki hafta listeye hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan müzik dünyasının en yeni ve en iddialı parçaları aday koltuğunda yerini aldı. Haftayı listeye alt üst edebilecek aday şarkılarımızdan ilki geliyor. 2023 yılında Derya Ulu ile yaptıkları Yansıma düetinin ardından gelen yoğun talebi değerlendiren ilk solo projesini güçlü bir kadroyla hazırlayan şarkının dinamik ve yüksek enerjili sözlerine Derya Ulu ve ünlü rapçi Sefor'un da birlikte imzasını attı Ne Oldu Böyle isimli parçayla Asil Gök bu hafta Zirvedekilerin ilk adayı oluyor.

0: FM reklam. Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam. Reklam. Zirvedekiler yeni aday.
3: Zirvedekiler 20'de yarış bitmedi. Önümüzdeki hafta listeye girmek için kıyasıya rekabet edecek yepyeni şarkılar var. Bakalım hangi yeni hit Zirvedekiler listesine adını yazdıracak? İşte haftanın bir diğer aday parçası. Şarkıyı ve klibi eski eşi Eda Sakız'da olan boşanma sürecinden esinlenerek hazırladığı ve 3 yıl önce büyük hit olan Manolya hikayesinin devamı niteliği taşıdığı Ah Be Manolya isimli parçayla Burak Bulut Zirvedekilerin bu haftaki son adayı oluyor.

Bir zirvedekiler 20 serüveninin daha sonuna geldik. 20 numaradan başlayıp zirvenin en tepesine kadar müziğin ritmini birlikte tuttuk. En hit şarkılarla enerjimizi tazeledik. Önümüzdeki hafta yine aynı günde ve aynı saatte yepyeni bir listede zirvenin sahibini birlikte belirlemek üzere. Hepinize mutlu, huzur dolu hafta sonları. Şimdilik hoşça kalın.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi, ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Alfa FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

razı olacak bulut gökten. Bir küçük çadır tiyatrosu geçecek sizin köyden. Gözlerinde bir mağrur gülüş, bir buruk görkem. Göreceksin, göğe yükselecek umut.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yıllardır ideal uyku süresi olarak kabul edilen günde 8 saat kuralı yeni bilimsel araştırmalarla tartışmaya açıldı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor Daniel Lieberman, 8 saat kuralının biyolojik bir zorunluluk değil, sanayi çağından kalma bir alışkanlık olduğunu belirtti. Evrimsel biyoloji ve modern tıp verilerine göre sağlıklı yetişkinler için ideal uyku süresi 8 değil, yaklaşık 7 saat. Yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, ölüm riskinin en düşük olduğu sürenin ortalama 7 saatlik uyku olduğunu ortaya koydu. Bu sınırın altında veya üzerinde uyuyan kişilerde kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite gibi sağlık risklerinin arttığı tespit edildi. Harvard'lı bilim insanlarına göre 8 saat uyku anlayışı sanayi devrimi döneminde ortaya çıktı. O dönemde toplumlar 8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat uyku formülünü benimsedi. Ancak elektrik öncesi toplumlar üzerinde yapılan saha araştırmaları insanların doğal uyku süresinin ortalama 6-7 saat arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da 8 saatlik kuralın evrimsel bir temeli olmadığını ortaya koyuyor. Modern araştırmalar uyku süresiyle sağlık riski arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu gösteriyor. Yani hem kısa uyku 7 saatin altında hem de uzun uyku 9 saatin üzerinde vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Biyobankası verilerine göre bu iki uçtaki uyku alışkanlıkları bilişsel fonksiyonların zayıflamasına ve biyolojik yaşlanmasının hızlanmasına yol açabiliyor. Yeni bulgular 8 saat uyku anlayışının evrensel bir kural olmadığını ortaya koyuyor. Peki siz günde kaç saat uyuyorsunuz?
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Mina Konut Yapı İnşaat'ta çalışacak, Monito kullanabilme evrakları tam olan, Silivri ve civarında ikamet eden deneyimli Monito operatörü alınacaktır. Bilgi için telefon 0533 201 4303 0533 201 4303.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden de.

gidene. İltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim. Kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

beşi kapına dayandım. Erbabım aşk

De yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

say, Loyal? Is that what I wanna hear?

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

girdim, çay içtiğin bardağı rafa sakladım, giydiğin ne varsa bir bir katladım, bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.